0: Burada sandığınızı sen.
1: Hadi da sandığınızı sen. Burada bir simiyeler bir sınav alsayın. Testet bu asayın köşeme verdiğin. O da selebni Einstein işeme edisin. Bu ve namını sayarsan az onları detektör etmiyorsun. Es genau. Das ist wirklich sehr gut, was ich sagen kann. Es ist ein sehr viel, ja, kann man noch sagen.
0: Sanki ben okumam daha olsun.
1: Sanki

0: Sağ kanal dört rekat.
1: Sağ kanal
0: dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat. Sağ kanal dört rekat.
1: 245,
0: 400 et 404
1: avec d'autres communications.

0: Efendim, bu tarafa.
1: Kalite şaka sadece.
0: Bu sayılı bir tekrar borbu ayı satıldığı sıfırı bir kez sarsılır. Bu ayı satmadı ve süremelisi üzmez hızlandı.
1: Sayılı bir tekrar borbu ayı satıldığı sıfırı.